0: Kardeşi Ali bu karı bu kendi. Hafs Ali daha berdir kadir emi bu işte hocağı kaşar miskini harami meyre kırab rabu berdi eli zalim eysar Hafs Ali emi tamam mezevdü tekatı merami sana keşte de kuha azim. Bu ne yaparsa teyliyam dikirdi bir yaka pşar rengi çütüm teyli teyliyamı yaka ben zirağı ve çağab ve kirli bismi teyli çapil direyce porke cenab kandile gazene zirağı ve şeyli gidiye gel o ve esmiye hafkuniye mesel muhara bavete hebu tecbuna rami şahane ki zani asekir verdi eli tusir bi geyşali hafşali mi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qaribi gari miskini harami mire kharabda dir gavri etu nahili yama khayi
1: hafşali mi tamam hafkuniye mesel muhara bavete hebu tedu asri jibuna rami şahane ki kir verdi eli e gidiye e e e e e e e e e e e e e e e e e e حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: Rouge, rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani, Kolevi, Kevayi, Levetani, Fenani, Kağsayla, Seka, Tepayi, Tülli Peti Fenani, Hubra, Kalemayı, Dırana, Hul Fenani, Hava, Mırcana, Esin, Esipi, Fena, Belek, Yaber, Faşiyay, Bingul, Eskip, Gelatek, İçiyay, Oğla, Zerre, Hul, Kuta, Beşya, Şare, Ve, Hamay, Şüret, Ve, Teli, Amin, Akal, Şine, Hine, Bunu, Cusur, Ucu, Sermay, Amri, Mesut, Eksal, Beçen, Teyles, Biri, Çenamı, Fayda, Abi, Seyir, Mükeme, Esmi, Hayat, Dünya, Hoş, Ava, Bezi, Ve, Aklı, Kim, Geli, Gündü, Cinal, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویس که بینگه تو سیر بی کمال خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشبابه از ویس در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویس که بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه دی مسمینگه دامشتر دارانه دار بستا ببیجن تینی

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenti.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Baba
2: lan önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!